0: Carrefour
1: Radio. AfD'nin yükselişi dikkat çekiyor.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 6 Ağustos Perşembe. Radio Kassel'den hepinize merhaba. Almanya'dan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yeniden birlikteyiz. Haberlerimize Almanya siyasetindeki dikkat çekici değişimle başlıyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Niedersachsen'da 13 Eylül'de yapılacak yerel seçimler öncesinde siyasi rekabet hız kazanıyor. Yaklaşık 6,5 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde belediye meclisleri, belediye başkanları ve ilçe yöneticileri belirlenecek. Son kamuoyu yoklamalarına göre SPD ile CDU %25'er oy oranıyla başa baş görünüyor. Yabancı düşmanı Faşist Parti AfD %20 ile 3. sıraya yerleşirken Yeşiller %12, Sol Parti ise yaklaşık %7 düzeyinde bulunuyor. Anketlerin en dikkat çekici sonucu ise AfD'nin yükselişi. 2021'de yapılan son yerel seçimlerde yalnızca %4,6 oy alan parti bugün yaklaşık %20 seviyesine ulaşmış görünüyor. Bu AfD'nin 5 yıl içinde seçmen desteğini yaklaşık 4 kat artırdığı anlamına geliyor. Aynı dönemde Almanya siyasetinin uzun yıllardır halk partileri olarak tanımlanan CDU ve SPD'nin oy oranlarının %25 seviyesine kadar gerilemesi de dikkat çekiyor. 2021 seçimlerinde CDU %31,7, SPD ise %30 oy almıştı. Yeşillerin oyu da %15,9'dan %12'ye gerilemiş görünüyor. Sol Parti ise eyalet genelinde oylarını artırmasına rağmen Göttingen'de iç kriz yaşıyor. Parti uzun yıllardır birlikte hareket ettiği Göttingen Linke seçim ittifakından ittifak içinde bazı grupların BSV'ye yakın durduğu gerekçesiyle ayrıldı. Parti yönetimi bu kararın kendi siyasi güvenilirliğini korumak açısından gerekli olduğunu savunuyor. Bu da 5 yıl içinde Alman siyasetindeki güç dengelerinin nasıl değiştiğini gösteriyor. AfD'nin son yıllardaki yükselişi yalnızca Niedersachsen'a özgü değil. Kamuoyu araştırmaları Almanya'nın birçok eyaletinde benzer bir tabloya işaret ediyor. Şimdi de yabancı düşmanı ırkçı, neonazi sağ tehdidinin başka bir boyutuna göz atıyoruz. Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi Letzte Verteidigungswelle adlı genç neonazi yapılanmasının üyelerini 5 yıla varan gençlik hapis cezalarına çarptırdı. Yaşları 15 ile 22 arasında değişen sanıklar Linke üyelerine ve mültecilere yönelik kundaklama girişimleri, tehlikeli saldırılar ve terör örgütü üyeliği suçlarından hüküm giydi. Neues Deutschland'ın haberine göre savcılık dosyasına giren grup yazışmalarında yer alan her suçu işlerdim, gerçekten her suçu ifadesi örgütün şiddet eğilimini ortaya koyan çarpıcı örneklerden biri olarak değerlendirildi. En ağır ceza Brandenburglu 17 yaşındaki bir sanığa verildi. Sanık 2024 yılında bir kültür merkezini solcuların kullandığı yer olduğu gerekçesiyle kundaklamıştı. Diğer üyeler de mülteci yurtlarına saldırı girişimleri, patlayıcı madde temini ve planlı saldırılar nedeniyle cezalandırıldı. Federal savcılık örgütle bağlantılı başka genç neonaziye yönelik operasyonları sürdürüyor. Ayrıca Jung and Stark ve Deutsche Jugend Voran adlı benzer yapılanmalar hakkında da soruşturma yürütülüyor. Neonazi tehdit ve tehlike tartışılırken Almanya bu yaz bir başka ciddi sorunla daha karşı karşıya. Kavurucu sıcaklar beklenenden çok daha ağır sonuçlar doğurdu. RKI Haziran ayındaki sıcaklarda ölenlerin sayısını 9600'e yükseltti. Almanya'da Haziran ayı sonunda yaşanan aşırı sıcakların etkisi tahmin edilenden çok daha ağır oldu. Robert Koch Enstitüsü RKI 22-28 Haziran haftasında ülkede yaklaşık 9600 insanın sıcaklık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu dönemde bazı bölgelerde sıcaklık 41 derecenin üzerine çıkmıştı. RKI daha önce aynı hafta için 5000 civarında ölüm tahmini yapmıştı. Yeni verilerin yükselmesinin nedeni eyaletlerin ölüm istatistiklerini gecikmeli yayınlaması olarak gösterildi. Nisan başından Temmuz sonuna kadar olan dönemde toplam sıcağa bağlı 11.900 ölüm gerçekleştiği tahmin ediliyor. Enstitü doğrudan sıcak çarpması gibi nedenlere değil, sıcak haftalarla normal yaz haftaları arasındaki fazladan ölüm farkına bakarak hesaplama yapıyor. Bu yaz aşırı sıcakların görüldüğü dönemlerde belirgin bir aşırı ölüm oranı kaydedildi. Aşırı sıcakların etkisi yalnızca insan sağlığıyla sınırlı değil. Kuraklık ülkenin en önemli nehirlerini de kritik seviyelere kadar düşürdü. Almanya'daki nehirlerde kritik seviyelere düşen su seviyesi nedeniyle bugün yapılacak kriz toplantısı öncesinde hükümete yönelik çağrılar artıyor. Kuzey Rhein-Westfalia Ulaştırma Bakanı Oliver Krüsche, Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada toplantının tek seferlik olmaması gerektiğini belirtti. Krüsche, düşük su seviyesinin gelecekte düzenli olarak gündemde olması gerektiğini ve iç su taşımacılığındaki dönüşümün siyasi olarak desteklenmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Bund für Umwelt und Naturschutz, Bund ise tartışmaların yalnızca ekonomik etkilerle sınırlı kalmaması uyarısı yaptı. Kuruluş, Ren, Elbe ve Tuna nehirlerinin milyonlarca insan için içme suyu kaynağı olduğunu, aynı zamanda çok sayıda canlı türü için hayati habitat oluşturduğunu hatırlattı. Bugün Bonn'da ekonomik birlikler Ulaştırma Bakanı Bilge ile birlikte bir araya gelerek Alman su yollarının aşırı düşük su seviyelerine karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için atılacak adımları değerlendirecek. İklim değişikliğinin etkileri yalnızca Almanya'da değil, dünya genelinde ekonomik ve siyasi dengeleri de etkiliyor. Şimdi rotamızı Orta Doğu'ya çeviriyoruz. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz ulaşım rotası üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Tahran yönetimine göre iki ülke boğazdan geçecek gemilerin kullanacağı güzergahın koordinatları üzerinde uzlaştı. Amerika Birleşik Devletleri ise görüşmelere katılmadı ve anlaşmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'nde de endişeyle karşılanıyor. Uzmanlara göre planın hayata geçmesi halinde İran hem ekonomik hem de siyasi açıdan önemli bir avantaj elde edecek. ARD'ye konuşan uzmanlar bunun İran yönetiminin uluslararası pazarlardaki elini güçlendireceğini belirtiyor. Dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, küresel enerji arzı açısından stratejik önem taşıyor. Info Magazin programını dinlediniz. Videolarımızı beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
0: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberleri de severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: ah yakıyorum.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
2: Dinleyiciler, Niedersachsen'da yerel seçim heyecanı hat safhada. Yeşiller ve Sol Parti umutlu. Almanya'nın Niedersachsen eyaletinde 13 Eylül'de yapılacak yerel seçimler yalnızca belediyelerin geleceğini değil, aynı zamanda partilerin halk desteğini de gösterecek önemli bir siyasi sınav olarak görülüyor. Yaklaşık 6,5 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde belediye meclisleri, ilçe yönetimleri, belediye başkanları ve kaymakamlar yeniden belirlenecek. Oy kullanma hakkına sahip olanlar arasında 16 yaşını doldurmuş Alman vatandaşlarının yanı sıra en az 3 aydır Niedersachsen'da yaşayan Avrupa Birliği vatandaşları da bulunuyor. Bu seçimlere toplam 26 parti ve siyasi oluşum katılıyor. 2021'deki son yerel seçimlerde CDU %31,7 oyla birinci olmuş, SPD ise %30 oyla hemen arkasından gelmişti. Yeşiller %15,9, FDP %6,5, AFD %4,6, Sol Parti ise yalnızca %2,8 oy almıştı. Ancak özellikle büyük şehirlerde Yeşiller önemli başarılar elde etmişti. Hannover, Göttingen, Lüneburg, Oldenburg ve Osnabrück gibi kentlerde Yeşiller hala en güçlü siyasi gruplardan biri. Parti bu seçimlerde özellikle büyük şehirlerdeki konumunu korumayı hedefliyor. Hannover'de Yeşillerin belediye başkanı Belit Onay yeniden aday olurken, Lüneburg'da da Yeşillerden Claudia Kalisch görevini sürdürmek için yarışıyor. Yerel seçimlerde yükseliş bekleyen partilerden biri de Sol Parti. Partisinin üye sayısının 10 bine ulaştığını belirten Niedersachsen Sol Parti eş başkanı Hilke Hohheiden bunun halkın sosyal sorunlara tepki gösterdiğinin bir işareti olduğunu söyledi. Hohheiden özellikle yüksek kiralar, bakımsız okullar, sosyal kesintiler, aşırı sağın güçlenmesi konularının seçmenlerin temel kaygıları olduğunu ifade etti. Sol Parti sosyal politikalar üzerinden seçmen desteğini artırmayı hedefliyor. Ancak Sol Parti'nin geleneksel kalelerinden biri olan Göttingen'de durum biraz daha karmaşık. 2025 federal seçimlerinde Sol Parti burada Niedersachsen genelindeki en yüksek sonucunu almış ve ikinci oyların %17,6'sına ulaşmıştı. Ancak bu kez parti belediye seçimlerine eski ortaklarından ayrılarak tek başına giriyor. Ayrılığın nedeni ise özellikle Bündnis Zara Wagenknecht BSW konusundaki görüş ayrılığı oldu. Sol Parti BSW'yi artık sol bir parti olarak görmediğini savunurken, Göttingen'deki eski ittifakın bazı üyeleri BSW'ye yakın durdu. Bunun sonucunda yıllardır birlikte hareket eden siyasi yapı dağıldı ve iki grup bu seçimlerde rakip listelerle yarışacak. Niedersachsen'daki yerel seçimler ülke genelinde aşırı sağın yükselişinin yerel siyasete nasıl yansıdığını da gösterecek. Son kamuoyu yoklamalarında AfD'nin eyalet genelinde yaklaşık %20 oy seviyesine ulaştığı görülüyor. Bu nedenle seçimler yalnızca belediye başkanları veya yerel meclisler için değil, Almanya'daki siyasi dengeler açısından da önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Merakla kalın.
1: Radyo Kassel 57 80 65.

0: AFD'nin yükselişi dikkat çekiyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 6 Ağustos Perşembe. Radyo Kassel'den hepinize merhaba. Almanya'dan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yeniden birlikteyiz. Haberlerimize Almanya siyasetindeki dikkat çekici değişimle başlıyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Niedersachsen'da 13 Eylül'de yapılacak yerel seçimler öncesinde siyasi rekabet hız kazanıyor. Yaklaşık 6,5 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde belediye meclisleri, belediye başkanları ve ilçe yöneticileri belirlenecek. Son kamuoyu yoklamalarına göre SPD ile CDU %25'er oy oranıyla başa baş görünüyor. Yabancı düşmanı Faşist Parti AFD %20 ile 3. sıraya yerleşirken Yeşiller %12, Sol Parti ise yaklaşık %7 düzeyinde bulunuyor. Anketlerin en dikkat çekici sonucu ise AFD'nin yükselişi. 2021'de yapılan son yerel seçimlerde yalnızca %4,6 oy alan parti bugün yaklaşık %20 seviyesine ulaşmış görünüyor. Bu AFD'nin 5 yıl içinde seçmen desteğini yaklaşık 4 kat artırdığı anlamına geliyor. Aynı dönemde Almanya siyasetinin uzun yıllardır halk partileri olarak tanımlanan CDU ve SPD'nin oy oranlarının %25 seviyesine kadar gerilemesi de dikkat çekiyor. 2021 seçimlerinde CDU %31,7, SPD ise %30 oy almıştı. Yeşillerin oyu da %15,9'dan %12'ye gerilemiş görünüyor. Sol Parti ise eyalet genelinde oylarını artırmasına rağmen Göttingen'de iç kriz yaşıyor. Parti uzun yıllardır birlikte hareket ettiği Göttingen Linke seçim ittifakından ittifak içinde bazı grupların BSV'ye yakın durduğu gerekçesiyle ayrıldı. Parti yönetimi bu kararın kendi siyasi güvenilirliğini korumak açısından gerekli olduğunu savunuyor. Bu da 5 yıl içinde Alman siyasetindeki güç dengelerinin nasıl değiştiğini gösteriyor. AfD'nin son yıllardaki yükselişi yalnızca Niedersachsen'a özgü değil. Kamuoyu araştırmaları Almanya'nın birçok eyaletinde benzer bir tabloya işaret ediyor. Şimdi de yabancı düşmanı ırkçı neonazi sağ tehdidinin başka bir boyutuna göz atıyoruz. Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi Letzte Verteidigungswelle adlı genç neonazi yapılanmasının üyelerini 5 yıla varan gençlik hapis cezalarına çarptırdı. Yaşları 15 ile 22 arasında değişen sanıklar Linke üyelerine ve mültecilere yönelik kundaklama girişimleri, tehlikeli saldırılar ve terör örgütü üyeliği suçlarından hüküm giydi. Neues Deutschland'ın haberine göre savcılık dosyasına giren grup yazışmalarında yer alan her suçu işlerdim, gerçekten her suçu ifadesi örgütün şiddet eğilimini ortaya koyan çarpıcı örneklerden biri olarak değerlendirildi. En ağır ceza Brandenburglu 17 yaşındaki bir sanığa verildi. Sanık 2024 yılında bir kültür merkezini solcuların kullandığı yer olduğu gerekçesiyle kundaklamıştı. Diğer üyeler de mülteci yurtlarına saldırı girişimleri, patlayıcı madde temini ve planlı saldırılar nedeniyle cezalandırıldı. Federal savcılık örgütle bağlantılı başka genç neonaziye yönelik operasyonları sürdürüyor. Ayrıca Jung and Stark ve Deutsche Jugend Voran adlı benzer yapılanmalar hakkında da soruşturma yürütülüyor. Neonazi tehdit ve tehlike tartışılırken Almanya bu yaz bir başka ciddi sorunla daha karşı karşıya. Kavurucu sıcaklar beklenenden çok daha ağır sonuçlar doğurdu. RKI Haziran ayındaki sıcaklarda ölenlerin sayısını 9600'e yükseltti. Almanya'da Haziran ayı sonunda yaşanan aşırı sıcakların etkisi tahmin edilenden çok daha ağır oldu. Robert Koch Enstitüsü RKI 22-28 Haziran haftasında ülkede yaklaşık 9600 insanın sıcaklık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu dönemde bazı bölgelerde sıcaklık 41 derecenin üzerine çıkmıştı. RKI daha önce aynı hafta için 5000 civarında ölüm tahmini yapmıştı. Yeni verilerin yükselmesinin nedeni eyaletlerin ölüm istatistiklerini gecikmeli yayınlaması olarak gösterildi. Nisan başından Temmuz sonuna kadar olan dönemde toplam sıcağa bağlı 11.900 ölüm gerçekleştiği tahmin ediliyor. Enstitü doğrudan sıcak çarpması gibi nedenlere değil, sıcak haftalarla normal yaz haftaları arasındaki fazladan ölüm farkına bakarak hesaplama yapıyor. Bu yaz aşırı sıcakların görüldüğü dönemlerde belirgin bir aşırı ölüm oranı kaydedildi. Aşırı sıcakların etkisi yalnızca insan sağlığıyla sınırlı değil. Kuraklık ülkenin en önemli nehirlerini de kritik seviyelere kadar düşürdü. Almanya'daki nehirlerde kritik seviyelere düşen su seviyesi nedeniyle bugün yapılacak kriz toplantısı öncesinde hükümete yönelik çağrılar artıyor. Kuzey Rhein-Westfalia Ulaştırma Bakanı Oliver Krüscher, Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada toplantının tek seferlik olmaması gerektiğini belirtti. Krüscher, düşük su seviyesinin gelecekte düzenli olarak gündemde olması gerektiğini ve iç su taşımacılığındaki dönüşümün siyasi olarak desteklenmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Bund für Umwelt und Naturschutz. Bund ise tartışmaların yalnızca ekonomik etkilerle sınırlı kalmaması uyarısı yaptı. Kuruluş Ren, Elbe ve Tuna nehirlerinin milyonlarca insan için içme suyu kaynağı olduğunu, aynı zamanda çok sayıda canlı türü için hayati habitat oluşturduğunu hatırlattı. Bugün Bonn'da ekonomik birlikler Ulaştırma Bakanı Bilge ile birlikte bir araya gelerek Alman su yollarının aşırı düşük su seviyelerine karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için atılacak adımları değerlendirecek. İklim değişikliğinin etkileri yalnızca Almanya'da değil, dünya genelinde ekonomik ve siyasi dengeleri de etkiliyor. Şimdi rotamızı Orta Doğu'ya çeviriyoruz. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz ulaşım rotası üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı. Tahran yönetimine göre iki ülke boğazdan geçecek gemilerin kullanacağı güzergahın koordinatları üzerinde uzlaştı. Amerika Birleşik Devletleri ise görüşmelere katılmadı ve anlaşmaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'nde de endişeyle karşılanıyor. Uzmanlara göre planın hayata geçmesi halinde İran hem ekonomik hem de siyasi açıdan önemli bir avantaj elde edecek. ARD'ye konuşan uzmanlar bunun İran yönetiminin uluslararası pazarlardaki elini güçlendireceğini belirtiyor. Dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, küresel enerji arzı açısından stratejik önem taşıyor. Info Magazin programını dinlediniz. Videolarımızı beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Almanya'da hükümete güven azalıyor. Kuraklık büyüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Ağustos Cuma. Radyo Kassel'den herkese merhaba. Bugün de Almanya'dan, Kassel'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Ama ne olduğunu değil, bu gelişmelerin bizim yaşantımızı nasıl etkileyeceğini de birlikte değerlendireceğiz. Son dönemde Almanya'da iki önemli tartışma giderek büyüyor. Bir yanda siyasete ve hükümete duyulan güven azalıyor, diğer yanda iklim krizi artık günlük hayatı doğrudan etkiliyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Başbakan sevilmiyor. Neden sevilmiyor? Yakın tarihte gerçekten halkın geniş kesimleri tarafından sevilen bir başbakan oldu mu? Bugün Tagesschau ARD'ye Deutschland Trend anketini AfD'ye destek artıyor başlığıyla duyurdu. Aynı ankette hükümetin çalışmalarından memnun olanların oranı yalnızca %13-14 seviyesinde. Ardından yine tanıdık yorumlar geliyor. Başbakan sevilmiyor, başbakanın performansı dibe vurdu. Oysa mesele yalnızca başbakanın kişiliği ya da iletişim becerisi değil, sorun çok daha derinde. 1990'lı yıllara kadar yeni bir yasa hazırlanırken çalışanlar da dikkate alınırdı. Bunun önemli nedenlerinden biri o yıla kadar dünyada iki farklı sistemin varlığıydı. Kapitalizm ve sosyalizm. Bu rekabet iktidarları emekçilerin taleplerini tamamen görmezden gelmekten alıkoyuyordu. Bugün ise tablo değişti. Rakip sistem ortadan kalktı. Geriye tek bir ekonomik anlayış kaldı. Böyle olunca büyük şirketlerin talepleri çoğu zaman neredeyse kopyala yapıştır yöntemiyle yasalara dönüşüyor. Sendikal hareketin çalışanların tepkisini örgütlemek yerine çoğu zaman itfaiyeci rolü üstlenmesi de hükümetlerin bu politikaları daha rahat hayata geçirmesine zemin hazırlıyor. Peki böyle bir ortamda büyük sermaye çevreleri dışında kim hükümetten memnun olabilir? Çalışanların, emeklilerin, dar gelirlilerin taleplerini yeterince dikkate almayan bir başbakanın sevilmesini beklemek ne kadar gerçekçi? Üstelik bu yalnızca bugünün sorunu da değil. Eğer Merkel ve ardından Scholz dönemlerinde toplumun geniş kesimleri gerçekten memnun olsaydı, AfD bugün bu kadar güç kazanabilir miydi? Angela Merkel'in AfD'li Björn Höcke'yi küçük bir çocuk olarak elinden tutup yürüttüğü o meşhur karikatürde bir vatandaşın söylediği tek cümle hala akıllarda. Bayağı da büyümüş. O karikatür AfD'nin bir anda ortaya çıkmadığını, yıllar içinde izlenen politikaların büyüttüğü bir sonuç olduğunu anlatıyordu. Siyasette güven tartışmaları sürerken Almanya başka bir büyük sorunla karşı karşıya. Kuraklık. İklim değişikliğinin etkileri artık yalnızca sıcaklık ölçümleriyle değil, ekonomiden günlük yaşama kadar birçok alanda hissediliyor. Almanya'da Ren Nehri'nin su seviyesi rekor düzeyde düşerken iç su taşımacılığı ve sanayi sektörleri ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya.

0: Çevre örgütleri ise hükümetin nehirleri derinleştirme planlarına tepki gösteriyor. Almanya Su Yolları ve Denizcilik Dairesi Ren Nehri'nin Kaup bölgesinde su seviyesinin 19 santime kadar gerilediğini açıkladı. Köln ve Duisburg Ruhrort'ta da benzer ölçümler yapıldı. Düşük su seviyeleri gemilerin yük kapasitesini ciddi biçimde azaltırken bazı güzergahlarda seferleri tehlikeye sokuyor. Gelişmeler üzerine Ulaştırma Bakanı Steffen Bilge, liman işletmecileri ve lojistik temsilcileriyle acil bir toplantı yaptı. Çevre örgütleri toplantıya davet edilmedi. Bilge, düşük su seviyesinin yalnızca taşımacılığı değil tüm tedarik zincirini tehdit ettiğini belirterek su yollarının iklim krizine karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Bakanlık, nehrin bazı bölümlerinin derinleştirilmesini ve sektöre mali destek sağlanmasını planlıyor. Bund ve NABU, nehirlerin daha da derinleştirilmesinin suyun akışını hızlandırarak kuraklığı ağırlaştıracağını savunuyor. Uzmanlara göre çözüm nehir yataklarını değiştirmek değil, taşkın alanlarını canlandırmak, sulak alanları korumak ve doğal su depolama kapasitesini artırmak. Duh ise düşük su seviyesinin su kalitesini bozduğunu, kirli atık suların ve sıcak soğutma sularının yeterince seyrelmediğini belirtiyor. Bu durum içme suyu arıtma maliyetlerini artırırken yeraltı su seviyelerini daha da düşürüyor. İklim değişikliği nedeniyle kurak dönemlerin daha sık yaşanacağına dikkat çeken uzmanlar, Ren Nehri'ndeki tarihi düşüş su seviyesinin gelecekte daha büyük ekonomik ve çevresel sorunların habercisi olabileceğini vurguluyor. Ren Nehri'ndeki kuraklık Almanya ekonomisini etkilerken, İklim krizinin etkileri yerel düzeyde de hissediliyor. Şimdi Kassel'e dönelim. Kassel'de süren kuraklık nedeniyle şehir Temmuz başında derelerden su çekmeyi yasakladı. Topraklar hızlı kuruyor. Karlsruhe ve çevresi yer yer tamamen kahverengiye dönmüş durumda. Ormanlarda yüksek yangın riski var. Belediye içme suyu tüketiminin hala mevsimsel ortalamada olduğunu ve kritik bir durum yaşanmadığını açıkladı. Yine de suyun dikkatli kullanılması isteniyor. Hessen-Forst özellikle kayın ağaçlarının ciddi su stresi yaşadığını bildiriyor. Spor sahaları ve parklar da minimum düzeyde sulanıyor. Aksi halde kalıcı hasar oluşabileceği belirtiliyor. Tarımda ise durum daha zor. Çiftçiler son günlerde görülen kısa yağmurların hiçbir etkisi olmadığını, tarlaların toparlanması için uzun süreli yağış gerektiğini söylüyor. Kassel'de kuraklık hem doğayı hem de tarımı baskı altında tutmaya devam ediyor. Peki Almanya bu gelişmelere karşı nasıl bir yol izleyecek? İklim kuruluşları ve sosyal örgütler hükümete daha fazla koordinasyon çağrısı yapıyor. Almanya'da iklim koruma kuruluşları, sosyal örgütler ve sendikalardan oluşan geniş bir ittifak, hükümete acil bir sıcak zirvesi düzenleme çağrısı yaptı. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar artık yalnızca çevre meselesi değil, sağlık, altyapı, enerji ve sosyal güvenlik açısından büyük bir tehdit. İklim politikaları uzmanı Şuur, hükümetin sıcak hava dalgalarının sonuçlarına karşı yeterince hızlı hareket etmediğini söyledi. Şuur, aşırı sıcakların toplumun tüm kesimlerini etkilediğini ancak özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların büyük risk altında olduğunu vurguladı. Sıcaklık sadece hava durumu değil, toplum sorunudur diyen Şuur, hükümetin ekonomik krizlerde gösterdiği aciliyetin iklim krizinde görülmediğini belirtti. Almanya'daki nehirlerde yaşanan tarihi düşük su seviyelerine de dikkat çekildi. Şuur, çözümün nehirleri derinleştirmek değil, doğal taşkın alanlarını ve sulak bölgeleri güçlendirmek olduğunu söyledi. Bu sayede suyun doğada daha uzun süre tutulabileceği ifade ediliyor. Düşük su seviyelerinin enerji sektörünü de etkilediği hatırlatıldı. Fransa ve Macaristan'da bazı nükleer santraller soğutma suyu yetersizliği nedeniyle üretimlerini azaltmak zorunda kalmıştı. Fosil enerji yatırımlarının sürdürülmesini eleştiren Schur, Almanya'nın önceliğinin yenilenebilir enerji kapasitesini hızla artırmak olması gerektiğini söyledi. Kuraklık ve yangın riskine karşı ormanların yeniden oluşturulması, ölü ağaçların tamamen temizlenmemesi ve yangın önleme hatlarının güçlendirilmesi önerildi. Ayrıca kunduzların doğal su depolama alanları oluşturarak kuraklıkla mücadelede önemli rol oynayabileceği belirtildi. İklim İttifakı, hükümetin iklim koruma yatırımlarını yavaşlatma girişimlerinden endişeli. İklim krizinin sonuçları artık geleceğin değil, bugünün sorunu. Almanya'nın gecikmeden harekete geçmesi gerekiyor mesajı verildi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerimizin ortak noktası aslında tek bir soruya işaret ediyor. Almanya değişen koşullara ne kadar hızlı uyum sağlayabilecek? Değerli dinleyiciler, videolarımızı beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Pazartesi günü buluşuncaya kadar sağlıkla ama mutlaka merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Değerli Radyo Kassel dostları, bir aydan fazla bir süre önce FM bantından kaybolmamız gerekiyordu. Ancak geleneksel frekansımız olan 105,8 hala çalışıyor ve neşe ile yayın yapmaya devam ediyor. Ne yazık ki bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Kapatmanın ne kadar süreyle ertelendiği veya tamamen iptal edilip edilmeyeceği konusunda hiçbir bilgimiz yok. Sorumlu kurumlar henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. Bu nedenle şimdilik bekliyoruz ve FM'de hala duyulabiliyor olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Geçelim şimdi önemli bir diğer konuya. Uzmanlardan uyarı var. Bakım evlerinde ucuz yemek sağlığı tehdit ediyor. Almanya'da bakım ve engelli hizmetleri kuruluşları bakım evlerinde verilen yemek hizmetlerinin yeterince finanse edilmediğini açıkladı. Uzman Christian Hert, aşırı derecede ucuz ve yüksek oranda işlenmiş gıdaların ciddi sağlık riskleri doğurduğunu söyledi. Jungwelt gazetesinde yer alan söyleşide Alman Yaşlı ve Engelli Bakımı Derneği'nin son eleştirilerinin ardından konuşan beslenme uzmanı Hert, bakım evlerinde sunulan yemeklerin kalitesinin büyük farklılıklar gösterdiğini belirtti. Hert'e göre bazı kurumlar kısıtlı bütçelere rağmen çeşitli, kişiye özel ve kaliteli yemek sunarken bazıları yalnızca maliyet odaklı hareket ediyor. Hert, iyi beslenme sadece karın doyurmak değildir. Sağlık, bağımsızlık, sosyal katılım ve yaşam kalitesinin temelidir, dedi. Özellikle yetersiz beslenen veya yardıma ihtiyaç duyan yaşlılar için kişisel yemek planlaması, yemek sırasında destek ve mutfak, bakım, ev idaresi işbirliği kritik önem taşıyor. Bakım evlerinde bir kişinin günlük yemek ve içecek bütçesinin 6,5 ile 7,5 euro arasında olduğu belirtiliyor. Bu tutar kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, iki ara öğün ve içecekleri kapsıyor. Hert, bunun yalnızca gıda malzemesi için ayrılan miktar olduğunu, personel, enerji, lojistik ve hijyen gibi diğer giderlerin buna dahil olmadığını vurguladı. Almanya'da bakım evlerinde kalanların aylık ortalama 3500 euro kendi ceplerinden ödemesi gerekiyor. Bu tutar bakım hizmetleri, konaklama, yemek ve bina yatırımlarını içeriyor. Hert, bu maliyetler rastgele değil, gerçek giderleri yansıtıyor. Ancak çoğu insan bu katkı payını karşılayamıyor, dedi. Uzman, çözümün yalnızca bakım evlerinin finansmanını tartışmak olmadığını, önleyici sağlık politikaları, rehabilitasyonun daha etkin kullanımı ve insanların daha uzun süre bağımsız yaşayabileceği konut ve destek modellerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Hert'e göre bakım evlerinde sağlıklı beslenme, kişinin hastalıkları, riskleri, kültürel alışkınlıkları ve tercihleri dikkate alınarak planlanmalı. Bilimsel olarak kaliteli bir beslenmenin tam olarak kaç para gerektirdiğine dair net bir referans bulunmuyor. Ancak gereklilikler açık. Yemekler yaşam kalitesinin bir parçası olmalı. Yaşlılar seçim yapabilmeli. Yemek sırasında destek alabilmeli, kültürel ve kişisel tercihler dikkate alınmalı. Hert, maliyet baskısıyla yüksek oranda işlenmiş gıdalara yönelmenin ciddi riskler taşıdığını belirtti. Bu riskleri ise şöyle sıraladı: yetersiz beslenme, fonksiyon kaybı, önlenebilir hastane yatışları. Beslenme, iyi bakımın ayrılmaz bir parçasıdır. Soru, nasıl daha ucuza besleriz değil, beslenme sağlığı ve yaşam kalitesine nasıl en yüksek katkıyı sağlar olmalıdır, dedi. Evet, değerli dinleyiciler, merakla kalın.
0: Radyo Kassel 57-80-65.

0: Radyo Kassel 0561
1: 57 80 65.
0: posta@radyokassel.de.
2: Türkiye'de Terörsüz Türkiye adıyla yürütülen sürecin ardından meclise sunulan çerçeve yasa tartışılmaya devam ediyor. İktidar bu düzenlemeyi toplumsal bütünleşme ve yeni bir dönem için önemli bir adım olarak sunarken, eleştiriler yasanın gerçek bir barış süreci mi yoksa devlet merkezli bir güvenlik politikası mı olduğu noktasında yoğunlaşıyor. Siyaset bilimci Doçent Doktor Yücel Demirer'e göre yasa demokratikleşme ve toplumsal barıştan çok devletin kontrolünü artıran bir anlayış taşıyor. Doçent Doktor Yücel Demirer 12 maddelik çerçeve yasanın kısa tutulmasının önemli bir risk taşıdığını belirtiyor. Ona göre kısa ve genel ifadelerle hazırlanan yasalar yürütmeye daha geniş yorum alanı bırakıyor. Demirer, düzenlemede öne çıkan infaz erteleme, yargı denetimi ve izleme mekanizmalarının kalıcı bir barış sistemini oluşturmaktan çok siyasi dengeleri yönetmeye yönelik olduğunu savunuyor. Yasanın temelinde devlet aklının belirleyici olduğunu ifade eden Demirer, demokratikleşme hedefinin geri plana itildiğini söylüyor. Sürecin en çok tartışılan başlıklarından biri de denetim mekanizması. İktidar temsilcileri sürecin dışarıdan bir gözlemciye ihtiyaç duymadığını, yalnızca milli iradeyle yürütülebileceğini ifade ediyor. Ancak Demirer'e göre bağımsız gözlemcilerin ve devlet dışı aktörlerin sürece dahil edilmemesi demokratik bir çözüm umudunu zayıflatıyor. Hazırlık sürecinin kapalı yürütülmesi ve kamuoyunun yeterince bilgilendirilmemesi de eleştirilen noktalar arasında. Demirer, düzenlemenin yalnızca Türkiye iç siyasetiyle sınırlı olmadığını, Irak ve Suriye'deki gelişmelerle de bağlantılı olduğunu düşünüyor. Özellikle PKK, KCK bağlantılı yapılarla ilgili ifadelerin sürecin bölgesel boyutunu genişlettiğini belirten Demirer, İktidarın bu süreci Orta Doğu'daki etkisini artırmak için bir fırsat olarak gördüğünü ileri sürüyor. Peki ekonomiye etkisi ne olacak? Barış ortamlarının uzun vadede ekonomiye olumlu katkı sağlayabileceğini belirten Demirer, ancak bunun kısa sürede gerçekleşmesinin zor olduğunu söylüyor. Yüksek enflasyon, bütçe sorunları ve siyasi belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çeken Demirer, mevcut koşullarda sürecin ekonomik rahatlama sağlamasının yakın görünmediğini ifade ediyor. Çerçeve yasa tartışması aslında daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor. Türkiye yeni bir toplumsal uzlaşma dönemine mi giriyor, yoksa güvenlik merkezli eski yöntemler yeni bir biçimde mi devam ediyor? Doçent Doktor Yücel Demirer'in değerlendirmesine göre gerçek bir barış yalnızca yasalarla değil, şeffaflık, demokrasi, hukuk güvencesi ve toplumun tüm kesimlerinin sürece dahil edilmesiyle mümkün olabilir. Çünkü kalıcı barış sadece çatışmanın sona ermesi değil, İnsanların kendilerini güvende ve eşit hissettiği bir düzenin kurulmasıdır. Merakla kalın değerli dinleyiciler.

Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65.

0: Almanya'da hükümete güven azalıyor. Kuraklık büyüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 7 Ağustos Cuma. Radyo Kassel'den herkese merhaba. Bugün de Almanya'dan, Kassel'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Ama ne olduğunu değil, bu gelişmelerin bizim yaşantımızı nasıl etkileyeceğini de birlikte değerlendireceğiz. Son dönemde Almanya'da iki önemli tartışma giderek büyüyor. Bir yanda siyasete ve hükümete duyulan güven azalıyor. Diğer yanda iklim krizi artık günlük hayatı doğrudan etkiliyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Başbakan sevilmiyor. Neden sevilmiyor? Yakın tarihte gerçekten halkın geniş kesimleri tarafından sevilen bir başbakan oldu mu? Bugün Tagesschau ARD'ye Deutschland Trend anketini AfD'ye destek artıyor başlığıyla duyurdu. Aynı ankette hükümetin çalışmalarından memnun olanların oranı yalnızca %13-14 seviyesinde. Ardından yine tanıdık yorumlar geliyor. Başbakan sevilmiyor, başbakanın performansı dibe vurdu. Oysa mesele yalnızca başbakanın kişiliği ya da iletişim becerisi değil, sorun çok daha derinde. 1990'lı yıllara kadar yeni bir yasa hazırlanırken çalışanlar da dikkate alınırdı. Bunun önemli nedenlerinden biri o yıla kadar dünyada iki farklı sistemin varlığıydı. Kapitalizm ve sosyalizm. Bu rekabet iktidarları emekçilerin taleplerini tamamen görmezden gelmekten alıkoyuyordu. Bugün ise tablo değişti. Rakip sistem ortadan kalktı. Geriye tek bir ekonomik anlayış kaldı. Böyle olunca büyük şirketlerin talepleri çoğu zaman neredeyse kopyala yapıştır yöntemiyle yasalara dönüşüyor. Sendikal hareketin çalışanların tepkisini örgütlemek yerine çoğu zaman itfaiyeci rolü üstlenmesi de hükümetlerin bu politikaları daha rahat hayata geçirmesine zemin hazırlıyor. Peki böyle bir ortamda büyük sermaye çevreleri dışında kim hükümetten memnun olabilir? Çalışanların, emeklilerin, dar gelirlilerin taleplerini yeterince dikkate almayan bir başbakanın sevilmesini beklemek ne kadar gerçekçi? Üstelik bu yalnızca bugünün sorunu da değil. Eğer Merkel ve ardından Scholz dönemlerinde toplumun geniş kesimleri gerçekten memnun olsaydı AfD bugün bu kadar güç kazanabilir miydi? Angela Merkel'in AfD'li Björn Höcke'yi küçük bir çocuk olarak elinden tutup yürüttüğü o meşhur karikatürde bir vatandaşın söylediği tek cümle hala akıllarda. Bayağı da büyümüş. O karikatür AfD'nin bir anda ortaya çıkmadığını, yıllar içinde izlenen politikaların büyüttüğü bir sonuç olduğunu anlatıyordu. Siyasette güven tartışmaları sürerken Almanya başka bir büyük sorunla karşı karşıya. Kuraklık. İklim değişikliğinin etkileri artık yalnızca sıcaklık ölçümleriyle değil, ekonomiden günlük yaşama kadar birçok alanda hissediliyor. Almanya'da Ren Nehri'nin su seviyesi rekor düzeyde düşerken iç su taşımacılığı ve sanayi sektörleri ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya. Çevre örgütleri ise hükümetin nehirleri derinleştirme planlarına tepki gösteriyor. Almanya Su Yolları ve Denizcilik Dairesi Ren Nehri'nin Kaup bölgesinde su seviyesinin 19 santime kadar gerilediğini açıkladı. Köln ve Duisburg Ruhrort'ta da benzer ölçümler yapıldı. Düşük su seviyeleri gemilerin yük kapasitesini ciddi biçimde azaltırken bazı güzergahlarda seferleri tehlikeye sokuyor. Gelişmeler üzerine Ulaştırma Bakanı Steffen Birge, liman işletmecileri ve lojistik temsilcileriyle acil bir toplantı yaptı. Çevre örgütleri toplantıya davet edilmedi. Bilga, düşük su seviyesinin yalnızca taşımacılığı değil tüm tedarik zincirini tehdit ettiğini belirterek su yollarının iklim krizine karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Bakanlık nehrin bazı bölümlerinin derinleştirilmesini ve sektöre mali destek sağlanmasını planlıyor. Bund ve Nabu nehirlerin daha da derinleştirilmesinin suyun akışını hızlandırarak kuraklığı ağırlaştıracağını savunuyor. Uzmanlara göre çözüm nehir yataklarını değiştirmek değil, taşkın alanlarını canlandırmak, sulak alanları korumak ve doğal su depolama kapasitesini artırmak. Duh ise düşük su seviyesinin su kalitesini bozduğunu, kirli atık suların ve sıcak soğutma sularının yeterince seyrelmediğini belirtiyor. Bu durum içme suyu arıtma maliyetlerini artırırken yeraltı su seviyelerini daha da düşürüyor. İklim değişikliği nedeniyle kurak dönemlerin daha sık yaşanacağına dikkat çeken uzmanlar, Ren Nehri'ndeki tarihi düşüş su seviyesinin gelecekte daha büyük ekonomik ve çevresel sorunların habercisi olabileceğini vurguluyor. Ren Nehri'ndeki kuraklık Almanya ekonomisini etkilerken iklim krizinin etkileri yerel düzeyde de hissediliyor. Şimdi Kassel'e dönelim. Kassel'de süren kuraklık nedeniyle şehir Temmuz başında derelerden su çekmeyi yasakladı. Topraklar hızlı kuruyor. Karlsruhe ve çevresi yer yer tamamen kahverengiye dönmüş durumda. Ormanlarda yüksek yangın riski var. Belediye içme suyu tüketiminin hala mevsimsel ortalamada olduğunu ve kritik bir durum yaşanmadığını açıkladı. Yine de suyun dikkatli kullanılması isteniyor. Hessen Forst özellikle kayın ağaçlarının ciddi su stresi yaşadığını bildiriyor. Spor sahaları ve parklar da minimum düzeyde sulanıyor. Aksi halde kalıcı hasar oluşabileceği belirtiliyor. Tarımda ise durum daha zor. Çiftçiler son günlerde görülen kısa yağmurların hiçbir etkisi olmadığını, tarlaların toparlanması için uzun süreli yağış gerektiğini söylüyor. Kassel'de kuraklık hem doğayı hem de tarımı baskı altında tutmaya devam ediyor. Peki Almanya bu gelişmelere karşı nasıl bir yol izleyecek? İklim kuruluşları ve sosyal örgütler hükümete daha fazla koordinasyon çağrısı yapıyor. Almanya'da iklim koruma kuruluşları, sosyal örgütler ve sendikalardan oluşan geniş bir ittifak hükümete acil bir sıcak zirvesi düzenleme çağrısı yaptı. Uzmanlara göre aşırı sıcaklar artık yalnızca çevre meselesi değil, sağlık, altyapı, enerji ve sosyal güvenlik açısından büyük bir tehdit. İklim politikaları uzmanı Schur, hükümetin sıcak hava dalgalarının sonuçlarına karşı yeterince hızlı hareket etmediğini söyledi. Schur, aşırı sıcakların toplumun tüm kesimlerini etkilediğini ancak özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların büyük risk altında olduğunu vurguladı. Sıcaklık sadece hava durumu değil, toplum sorunudur diyen Schur, hükümetin ekonomik krizlerde gösterdiği aciliyetin iklim krizinde görülmediğini belirtti. Almanya'daki nehirlerde yaşanan tarihi düşük su seviyelerine de dikkat çekildi. Schur, çözümün nehirleri derinleştirmek değil, doğal taşkın alanlarını ve sulak bölgeleri güçlendirmek olduğunu söyledi. Bu sayede suyun doğada daha uzun süre tutulabileceği ifade ediliyor. Düşük su seviyelerinin enerji sektörünü de etkilediği hatırlatıldı. Fransa ve Macaristan'da bazı nükleer santraller soğutma suyu yetersizliği nedeniyle üretimlerini azaltmak zorunda kalmıştı. Fosil enerji yatırımlarının sürdürülmesini eleştiren Schur, Almanya'nın önceliğinin yenilenebilir enerji kapasitesini hızla artırmak olması gerektiğini söyledi. Kuraklık ve yangın riskine karşı ormanların yeniden oluşturulması, ölü ağaçların tamamen temizlenmemesi ve yangın önleme hatlarının güçlendirilmesi önerildi. Ayrıca kunduzların doğal su depolama alanları oluşturarak kuraklıkla mücadelede önemli rol oynayabileceği belirtildi. İklim İttifakı hükümetin iklim koruma yatırımlarını yavaşlatma girişimlerinden endişeli. İklim krizinin sonuçları artık geleceğin değil, bugünün sorunu. Almanya'nın gecikmeden harekete geçmesi gerekiyor mesajı verildi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haberlerimizin ortak noktası aslında tek bir soruya işaret ediyor. Almanya değişen koşullara ne kadar hızlı uyum sağlayabilecek? Değerli dinleyiciler, videolarımızı beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Pazartesi günü buluşuncaya kadar sağlıkla ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.